tu funu fela u funu fela la noma funu fela le hey eba tu funu fela u funu fela la noma funu fela le eba tu funu fela u funu fela la noma funu fela le yeah yeah tu funu fela u funu fela la noma funu fela le eba tu funu fela u funu